Sakince bir bak bak dedim aksar. Hadi kalk sar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çok kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

Hadi gel beni yerden yere vur. Hey, hey, tüm sokaklar arkamda durur. Hey, hey, ben yazarım, alem kudurur. Hey, hey, gücü yeten varsa karşımda durur.

O kadar korkmayın oğlum. Sizden daha az şansım. Gördüğüm epey bir kancık var. Yanaşıyordu yanımıza kralcıklar. Övündüğün ortamda emin ol, dişi rapten bile daha çok cık var. Uzak durun, hadise

sarayıma. Hey, hey, hadi gel beni yerden yere vur. Hey, hey, tüm sokaklar arkamda durur. Hey, hey, ben yazarım alem kudurur. Hey, hey, gücü yeten varsa karşımda durur.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Karnaval'dan tüm dinleyenlerimize merhaba. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi 2 saat boyunca Türk popundan en iyilerle ben Eylem Aslan sizlerle birlikteyim. Hoş geldiniz.

keşke tıpkı şarkıda söylediği gibi birçok şey, özellikle kötü şeyler çabuk çabuk geçebilse. Yaşlı şehirlerde yaşayan dostlar sevinçle camdan dışarı bakıyor olabilir ama uzmanlar diyor ki hemen sevinmeyin. BBC Türkçe'nin hazırladığı bir 10 dakikalık video var. Onu mutlaka izleyin derim. Bu videoda uzmanlar altını kalın kalın çiziyor. Bu yaşlar harika ama Türkiye'deki o kronik kuraklık ve su krizi tamamen bitti sanıyorsak yanılıyoruz. Toprak maalesef hala susuz. Barajlarsa hemen dolmuyor.

0: Yani ne yapıyoruz? Yağmurun sesini dinliyoruz. Toprağın kokusunu seviyoruz. Ama banyoda şarkı söylerken suyu boşa akıtmıyoruz. Gelecek nesillere de bir bardak su bırakalım ki onlar da bizim gibi neşeyle radyo dinleyebilsin.
1: Beni affet. Kaybetmek için çok erken. Sevmek için de çok geç.

beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
3: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

zaman. Nasıl çok acayip bir işe imza atmış. Kendinizi devasa bir sanat eserinin parçası gibi hissediyorsunuz. Olay şu, NASA yeryüzündeki kuş bakışı çekimleri bir araya getirmiş ve size diyor ki yaz adını, sana dünyayı göstereyim. Siteye giriyorsunuz, isminizi yazıyorsunuz. Siz isminizi yazdığınız anda NASA buzulları, tarlaları, kıvrımlı dağ yollarını ve nehirleri kullanarak adınızı kuş bakışı görüntülerle ekrana getiriyor. Bir bakıyorsunuz adınızın A harfi kutuplardaki bir buzul çatlağından, L harfi ise yemyeşil bir vadinin kıvrımından oluşmuş. Ben denedim, gerçekten şahane görünüyor.

Uykusunu sağ salim alan var mı? Bu aralar özellikle tatlı rüyalar görenler var mı? Hani hep diyoruz ya, şöyle bir fırsat olsa da mışıl mışıl uyusak diye. Güney Koreliler bunu resmi bir yarışmaya dönüştürmüş. Güney Kore'nin başkenti Seul'de şehir yönetimi öyle bir işe imza atmış ki, ha keşke bizde de olsa diyeceğimiz türden. Yoğun şehir hayatının yorgunluğuna ve uykunun önemine dikkat çekmek için Han Nehri Uyku Yarışması düzenlemişler. Yüzlerce kişi nehir kenarına matlarını sermiş, uyku maskelerini takmışlar. Öyle uyuyor taklidi yapayım diyemiyorsunuz. Uzmanlar nabız atışınızı ölçüyorlar. Ay çok güzel, pijamaları, takımları yine gelenler bile var.

İnternetin çevresi sandığımızdan çok daha hızlı değişiyor. Yayıncılık ve dinin dönüşümü üzerine enteresan bir araştırma ortaya çıkmış. Şu an internete yeni giren her 3 siteden biri, yani tam %35'i yapay zeka tarafından hazırlanıyormuş. 2022'nin sonunda ChatGPT hayatımıza girmeden önce bu oran koskocaman bir sıfırdı. Araştırmanın sonuçları gerçekten kafa karıştırıcı. Mesela anlam çeşitliliği azalıyor. Niyeyse haberlerde aşırı olumlu bir ton kullanılmaya başlanmış.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Vallahi sevgili dinleyenler, yapay zeka istediği kadar nazik olsun, yine de insan kendisiyle samimi bir bağ kuran, arada hata yapan, o gerçek insan sesinin yerini tutamaz bence. Biz burada bu mikrofonda hala %100 organik ve bazen de biraz huysuz kalmaya kararlıyız. Daha da hızlanalım mı?

Havalar sıcak dedik, sıcak gidiyor dedik. Yani meğer biz henüz ısınma turlarına bile başlamamışız. Dünyanın bir ucundan gelen veriler kelimenin tam anlamıyla dudak uçuklatıyor. Gözümüzü Hindistan'a çeviriyoruz dostlar. Öyle bir rapor yayınlandı ki okurken bile insanın harareti yükseliyor. Dünyanın en sıcak 50 yerleşim yerinin tamamı ama tamamı Hindistan sınırları içerisinde kaydedildi. Şu an herhalde Hindistan'da

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

0: yaptın zamansız bir seyre.
1: Müzik sadece kulaktan giren bir ses dalgası değil. Doğrudan ruhun işletim sistemine sızan bir sihir diyebiliriz. Farkında mısınız? Bazı melodiler var ki beynimizin kıvrımlarında adeta bir zaman makinesi gibi çalışıyor. Bir bakmışız 10 yıl öncesindeyiz. Bir bakmışız hiç gitmediğimiz bir yerin özlemini çekiyoruz. Peki bunun sebebi ne? Birazdan bakacağız.

0: Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
4: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Müzik ve beyin arasındaki ilişkiyi konuşalım. Tekrar tekrar dinlenen şarkılar. Sahi bu şarkıların sırrı ne diyenler? Bilim insanları araştırmışlar. Beyin kalıpları diyorlar. Hafıza tetikleyiciler diyorlar ama biz ona kısaca o şarkı diyoruz. Hani bin kez dinlesek de bin birinciye aynı iştahla play tuşuna bastığımız, her notasını ezbere bilip de her seferinde ilk kez duyuyormuşuz gibi heyecanlandığımız o eşsiz parçalar. Sizin peki var mı döngüye almaktan asla yorulmadığınız, her dinleyişinize beyninize mutluluk hormonlarını bayram havasına sokan? Benim dönemlerim çok oluyor gerçekten. Şarkıyı ve şarkıcıyı usandırana kadar dinlediğim şarkılar var.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

yavaş yavaş programda sona ererken yine dönüp dolaşıp kendi evimize, soframıza bir bakalım. Türkiye İstatistik Kurumu verileri paylaştı. Meğer artık evlerimizde daha az kişiyle sofraya oturur olmuşuz. Son verilere göre Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü 3 kişiye kadar gerilemiş. Yani o eski kalabalık, neşesi sokağa taşan geniş aile tabloları yerini yavaş yavaş çekirdek yapılara bırakıyor. Ama bir şehrimiz var ki o hala geleneklerin ve kalabalık sofralarına da sımsıkı bağlı. Neresi derseniz Şırnak.

Karnaval'ın maalesef bugün de sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime çok güzel bir gün diliyorum. Yarın aynı saatte ve frekansta Karnaval'da ben Eylem bir kez daha sizlerle olacağım. Hoşça kalın.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi başlıyor.

Güzel bir salı günü çoktan başladı. Nasıl alıştık mı tatil dönüşüne? Artık bugün salı, herhalde biraz daha fazla adapte olabilmişizdir. Peki, salının tadını çıkartmaya, hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Bu güzel salı gününde günün iki saatini birlikte paylaşmaya başlıyoruz. Ben Rayna, mikrofonumun başına geçtim. Siz de radyonuzun başındaysanız, yanı başınızdaki radyoda günün en güzel şarkılarıyla, günün en güzel haberleriyle hayatın ritmi başlıyor. Salınız keyifli, gününüz mutlu, radyonuz açık olsun.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

güzel şeylerden bahsedelim, iyiyi çağıralım, güzeli kendimize layık görelim ki salımız ve sonraki günlerimiz, her günümüz güzel olsun. Peki bugün nelerden bahsedelim? Akşam yemeği için en ideal saatten bahsedelim. Günde 30 dakikalık yürüyüşün yeni bir faydasından bahsedelim. Daha genç gözükmemizi sağlayacak aksesuarlardan, tatil yorgunluğundan bahsedelim. Öyle bir şey de varmış, evet. Güzel anıları unutmamak için neler yapmak lazım? 80'lerde, 90'larda kalan ama artık yapamadığımız şeylerden de bahsetmek lazım. Belki de anılar demişken. Bu arada araştırmalar neden kadınların daha uzun yaşadığını ortaya çıkartmış. Detayları ve çok daha fazlası hayatın ritminde. Bugün yine dopdolu program. Bugün yine en sevdiğiniz şarkılar var. Radyonuz açık olsun. Mutlu salılar.

0: içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Yaz resmen geldiyse yeni yazlık şarkılar da resmen göreceğe çıkabilir. Ece Mumay yepyeni bir yazlık şarkıyla geldi. Hala Peri ile keyifle dinlerken kendisini Pamela ile dinleyicisiyle buluştu. Bu kez daha cesur, daha özgür bir hikayenin içine davet ediyor bizi. Her şarkısında kendi çağının ruhunu yakalamayı başarıyor Ece Mumay. Pamela'da ayakta kalmayı bilen, yaralarını saklamadan yürüyen, kendi yolunu çizen kadınların sesiyle karşımıza çıkıyor. Söz ve müziğinde Ece Mumay imzası var. Hatırlatalım, yepyeni şarkı paylaşılmış, eklemiş olalım. Yeni yazlık şarkılar diyendikçe de dinleyelim tabii ki hem yazlıkları hem vazgeçemediğimiz hitleri hayatın ritminde dinlemeye devam edelim.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Araştırmalar gösteriyor ki kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyorlarmış. Bunu zaten biliyoruz, daha önce de konuşmuştuk diyorsanız sebebi ne acaba? Bunu konuşalım. Çünkü sadece sağlıklı yaşam değil, bazı biyolojik etkenler de var. Dünyanın hemen hemen her ülkesinde erkeklerden kadınların daha uzun yaşadığı söyleniyor. Küresel veriler 5 yıla varan bir farkı işaret etse de bilim insanları bunun sadece sağlıklı yaşam tercihlerinden kaynaklanmadığını düşünüyor. Peki bu uzun ömrün avantajı nereden geliyor kadınlara? Bir kere en önemlisi erkeklerin riskli davranışlar sergilemesi. Daha fazla risk alma eğiliminde erkekler. Aynı zamanda X kromozomunun da ömür uzattığını söylüyor yapılan bazı araştırmalar. Kadınlarda bulunan 2X kromozomun zararlı mutasyonlara karşı vücudu daha savunmalı hale getirdiğini söylüyorlar. Hormonların koruyucu etkisi olabilir ama tabii ki bir de bunun haricinde kadınlar evet daha sağlıklı besleniyorlar, daha fazla dikkat ediyorlar kendilerine. Bu da bir etken diyelim. Bu yüzden bence sağlıklı yaşama adım atmak için çok uygun zamanlardayız. Dün 1 Haziran'dı, pazartesiydi. Hem yaz başladı, hem yeni bir ay başladı, hem ayın 1'i başladı. Yeni başlangıçlar için kaçırmamanız gereken bir hafta bence. Dünü kaçırdıysanız bugün de başlayabilirsiniz. Geç kalmayın.

Yeni neslin bilmediği bazı şeyler var. Yeni neslin yaşamadığı bazı şeyler var. Biz yani daha ziyade böyle 80'lerde 90'larda çocukluğunu gençliğini yaşamış olan nesli düşünecek olursanız o dönemde hem teknolojiden uzak hem de teknolojiye yakın bireylerdik aslında. Şimdilerde pek çok insanın bilmediği, gençlerin anlayamadığı bazı detaylar var bizim hayatımızda hala belki de özlediğimiz. Radyodan kasete şarkı çekmenin, çevirmeli telefon kullanmanın artık 80'li yıllarda kalan bazı alışkanlıkların bazen ne kadar özlendiğini de bilemiyorlar. Fotoğraf çektikten sonra fotoğraf filmini makineden zarar vermeden çıkartıp fotoğrafçıda tab ettirmenin, film tab edilene kadar yani kağıda basılana kadar çekilen fotoğrafları görememenin heyecanını da bilmiyorlar. Çizgi film izlemek için cumartesi sabahını bekleyenler vardır belki aranızda ya da bir yere gitmek için navigasyonu değil kağıt haritaları takip etmek isteyenleri de takip edenleri de aranızda görür gibiyim. Arka koltukta emniyet kemeri takmadan rahat rahat oturmanın keyfini asla yaşamayacaklar belki de ya da ödev yapmak için kütüphaneden kitap ödünç almayacaklar. Olur ya bazı telefon numaralarını bulmak için sosyal medya ya da dijital dünya üzerinden araştırma yapmayacaklar. Sarı sayfaları araştıracaklar. Ya da çok sevdiğiniz bir şarkıyı dinlemek için belki de o sevdiğiniz şarkı kaybolmasın diye bozulan kasetin bandını kalemle sarmayacaklar şimdiki nesil. Bunların hiçbirini bilmeyecek ama belki bir daha geri gelmese de biz o güzel yılları hep böyle güzel hatırlayacağız. Peki güzel hatırladığınız güzel anlar, güzel hatıralar hafızanızda yer almaya devam etsin. Bu yüzden en sevdiğiniz şarkılarla hatırlıyoruz o yılları.

Zaman zaman geçmişe dair bazı şeyleri unutuyoruz. Unutmak istediklerimizi unutamazken asıl unutmamamız gerekenleri hafıza bazen derinlere atıveriyor. Aslında silmiyor, derinlere atıyor. Onları çıkartmak lazım yüzeye. Güzel anları, güzel anıları unutmamak için yeni bir çalışma düzenlemişler. Yani uzun süreli hafıza oluşumu için boşta geçen sürelerin ve anı yaşamanın önemini ortaya çıkartmış uzmanlar. Ki hafızanın ne kadar değerli olduğunu hepimiz biliyoruz. Uzun süreli hafıza da çok daha değerli. O yüzden bazı anıları unutmadığımızı fark ediyoruz. Unutmamak için ne yapacağız? Aslında elimizde olan bir şey değil. Çünkü yaşadığımız güçlü anıları unutmuyoruz aslında. Bir deneyim ne kadar güçlüyse, ne kadar anlamlıysa sonrasında onu çok daha uzun süre hatırlıyoruz. Hafızanızda hep güzel anlar, hep güzel anılar olsun. Güzel şeyleri hatırlayın. İyi düşünün, güzeli çağırın ki bir şarkı duyduğunuzda ya da bir koku hissettiğinizde geçmişe dair size güzel anlar, güzel anılar hatırlatsın. Ha bu arada eğer uzun süreli hafızanızda kalsın istiyorsanız o anın bir şarkıyla taçlandırabilir ya da bir kokuyla zihninize sabitleyebilirsiniz.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

tatil yorgunluğu diye bir şey varmış. Yaşadınız mı siz bu tatil yorgunluğunu? 9 günlük bayram tatili sonrasında muhtemelen dün tatil yorgunluğu yaşayanlar oldu aranızda. Tatile dinlenmek için gidiyoruz. Evet, ama işte tatile gidip gelmenin, yolda geçirdiğiniz vaktin, tatilde geçirdiğiniz anların, bir şeyleri yetiştirme çabasının da insanları yorgun hale getirdiğini fark etmiyorsunuz. Tatil aslında dinlenmek anlamına gelse de bazılarımız için yorgunluk anlamına geliyor. Umarım siz bu tatil yorgunluğunu değil, tatilin keyfini hatırlarsınız. Güzel bir salı günü, tatilin yorgunluğunu atacağınız güzel bir salı günü. Hayatın ritmiyle devam ediyor.

Yaz geldi ne de olsa artık geçen seneki yazlıkları kullanabilmek için vakit geldi. Geçen seneki yazlıklardan sadece güneş gözlüğü oluyor diyenler endişelenmeyin. Yeni bir şeyler almak için de vaktiniz var hali hazırda. Bu arada gardırobu yenilerken alacağınız aksesuarlara da dikkat edin. Çünkü sadece tarzınız, kıyafetleriniz, sadece cildinize yaptığınız yatırımlar değil, kullandığınız aksesuarlar da sizi genç gösterecek hanımlar beyler. Olduğunuzdan daha genç, daha dinamik istiyorsanız, gözükmek istiyorsanız eğer bu aksesuarlar mutlaka gardırobunuzda bulunsun. Renkli fularlar, bereler, şapkalar sizi her zaman daha genç gösterecek, özellikle renkli olanlar. Saç aksesuarları kullanarak da daha genç bir görünüm sahip olabilirsiniz. Trend çantaları asla hafife almayın. Çanta konusunu asla hafife almayın. Çünkü seçtiğiniz yanlış çanta yaşınıza yıllar da ekleyebilir, sizi genç de gösterebilir. Saatiniz sizin hakkınızda çok şey söylüyor. Özellikle erkekler bu konuda çok dikkatliler. Saat seçimi yaparken dikkatli ve doğru seçim yapmayı ihmal etmeyin. Kolye uzunluğunun, küpe büyüklüğünün de sizi olduğunuzdan daha yaşlı ya da daha genç göstereceğini hatırlatmak isterim. Sevgili hanımlar, sevgili beyler, daha genç gözükmek istiyorsanız şöyle bence bir

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.

Belki bilmiyoruz, belki fark etmiyoruz. Pek çok kez bahsettik, belki de çok umursamıyoruz ama her gün yaptığımız yürüyüşlerin faydası o kadar fazla ki. Misal her gün 15-20 dakika ya da yarım saatlik yürüyüş yaparsanız eğer tansiyonunuzu düşürüyor. Yürümek tansiyon düşürür mü demeyin. Evet, yüksek tansiyon için yürüyüşün çok faydalı olduğunu söylüyorlar. Bu küçük alışkanlıkla, bu basit önlemlerle kan basıncınızı kontrol altına alabilir. Sadece her gün yaptığınız yarım saatlik tempolu yürüyüşlerle tansiyonunuzu dengeye sokabilirsiniz. Aklınızda olsun. Yaşam tarzı açısından bu küçük alışkanlıklar büyük sonuçları ortaya çıkartıyor. Unutmayın, sağlıklı bir gün olsun. Yürürken de kulağınız hayatın ritminde olsun.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Günün en önemli öğünü kahvaltı. Tamam, kahvaltının saati belli. Uyandıktan bir saat, iki saat sonra yapılan kahvaltının sağlıklı olduğunu söylüyorlar. Her 4 saatte bir acıkan vücuda ufak tefek atıştırmalıklarla akşama kadar idare edebileceğiniz 2 öğünlük bir süreç hazırlayabilirsiniz. Ama akşam yemeğinin saati de önemli. En azından kahvaltı kadar önemli. Beslenme uzmanları geç saatlerde yenen akşam yemeğinin sağlıksız olduğunu söylüyorlar. Peki akşam yemeği için en ideal saat hangisi? Saat 9'a kadar hali hazırda hala güvenli olduğunu söylüyorlar. Her ne kadar bazı araştırmalar saat 6'dan sonra, yani saat 18'den sonra hiçbir şey yemeyin deseler de siz yaşam tarzınıza, uyku sürenize bağlı olarak saat 9'a kadar yemeğinizi yiyebilirsiniz. Çünkü vücudumuz insülin salgılamaya devam ediyor. Vücudumuz yağları verimli şekilde kullanmaya devam ediyor. Akşam yemeği hala 9'a kadar kabul edilebilir hale geliyor. Bu yüzden eşik olarak, sınır olarak uykudan 4 saat öncesini hesaplayın. Akşam yemeğinizi ona göre ayarlayın diye ben hatırlatmış olayım. Saat 9'u da atlamadan tabii.

Bayram tatilinde bol bol fotoğraf çekildi mi? Peki paylaşıldı mı? Eşle, dostla, akrabayla, sevdiklerinizle bir araya geldiğinizde sadece hatıra olsun diye fotoğraf çekmiyorsunuz. Biliyorum, sosyal medyada paylaşmak için de böyle güzel fotoğraflar çekiyorsunuz eminim. Ama ben artık sosyal medyayı daha çok hatıra defteri olarak kullanıyorum. Geriye dönüp baktığımda güzel anları hatırlatacak bir hatıra defteri, bir hatırlatıcı olarak kullanıyorum. Ya da bir arşiv gibi kullanıyorum açıkçası ben artık sosyal medya hesabımı. Tavsiye ederim, güzel oluyor. Birileri beğensin ya da etkileşim alayım diye paylaşım yapmıyorum. Zaten onun için de fotoğraf çekmiyorum aslında. Peki. Sosyal medya biraz daha işlevsel bir yer olmalı bana sorarsanız. Çocukları da bu yüzden uzak tutmak lazım o işlevselliğe erişene kadar. Ülkemizde sosyal medya yasağı yürürlüğe girmişken bir ülkede daha sosyal medya yasağı yürürlüğe girdi. 16 yaş altına Malezya'da artık sosyal medya yasağı getirmiş. Çocukları çevrim içi risklerden korumak amacıyla sosyal medya platformlarına yönelik yeni yaş doğrulama kurallarını uygulamaya başlamış, haberiniz olsun. Çünkü artık gerçekten çok tehlikeli bir yer haline gelmeye başladı şu sosyal medya çocuklar için. Bizlerin de doğru kullanması şartıyla diyelim, çocuklara örnek olmak için çok da fazla haşır neşir olmayalım.

Güzel bir salı gününde günün iki saatini hayatın ritmiyle paylaştık. Bugün de günün, anın, zamanın, hayatın ritmini birlikte yakaladık. Ben Rania, şimdilik hoşçakalın diyeceğim. Ama merak etmeyin, hafta içi her gün görüşüyoruz nasıl olsa. Yarın yine görüşeceğiz aynı saatlerde, yine bu frekansta, yine hayatın ritmiyle yarın görüşmek üzere. Bugünlük şimdilik hoşçakalın, radyonuz açık olsun.

0: ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi.
1: Şunun ağzına bez, benim altıma böyle bir bitcoin. İşte.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

bitmiyor, bitti demekle geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin

0: kurtardı.
1: Tutuyorum kendimi yine zar zor ama bakaramadım. Sen kim bilir kaçıncı uykundasın, rahat mısın?

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

İzleyin derim. Bu videoda uzmanlar altını kalın kalın çiziyor. Bu yağışlar harika ama Türkiye'deki o kronik kuraklık ve su krizi tamamen bitti sanıyorsak yanılıyoruz. Toprak maalesef hala susuz. Barajlarsa hemen dolmuyor.

keşke tıpkı şarkıda söylediği gibi birçok şey, özellikle kötü şeyler, çabuk çabuk geçebilse. Yaşlı şehirlerde yaşayan Dostaş, sevinçle camdan dışarı bakıyor olabilir ama uzmanlar diyor ki hemen sevinmeyin. BBC Türkçe'nin hazırladığı bir 10 dakikalık video var. Onu mutlaka

0: Yani ne yapıyoruz? Yağmurun sesini dinliyoruz, toprağın kokusunu seviyoruz. Ama banyoda şarkı söylerken suyu boşa akıtmıyoruz. Gelecek nesillere de bir bardak su bırakalım ki onlar da bizim gibi neşeyle radyo dinleyebilsin.
1: Beni affet, kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

NASA çok acayip bir işe imza atmış. Kendinizi devasa bir sanat eserinin parçası gibi hissediyorsunuz. Olay şu, NASA yeryüzündeki kuş bakışı çekimleri bir araya getirmiş ve size diyor ki yaz adını, sana dünyayı göstereyim. Siteye giriyorsunuz, isminizi yazıyorsunuz. Siz isminizi yazdığınız anda NASA buzulları, tarlaları, kıvrımlı dağ yollarını ve nehirleri kullanarak adınızı kuş bakışı görüntülerle ekrana getiriyor. Bir bakıyorsunuz adınızın A harfi kutuplardaki bir buzul çatlağından, L harfi ise yemyeşil bir vadinin kıvrımından oluşmuş. Ben denedim, gerçekten şahane görünüyor.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

uykusunun sağ salim alan var mı? Bu aralar özellikle tatlı rüyalar görenler var mı? Hani hep diyoruz ya, şöyle bir fırsat olsa da mışıl mışıl uyusak diye. Güney Koreliler bunu resmi bir yarışmaya dönüştürmüş. Güney Kore'nin başkenti Seul'de şehir yönetimi öyle bir işe imza atmış ki, ha keşke bizde de olsa diyeceğimiz türden. Yoğun şehir hayatını, yorgunluğuna ve uykunun önemine dikkat çekmek için Han Nehri Uyku Yarışması düzenlemişler. Yüzlerce kişi nehir kenarına matlarını sermiş, uyku maskelerini takmışlar. Öyle uyuyor taklidi yapayım diyemiyorsunuz. Uzmanlar nabız atışınızı ölçüyorlar. Ay çok güzel, pijamaları, takımları yine gelenler bile var.

İnternetin çevresi sandığımızdan çok daha hızlı değişiyor. Yayıncılık ve dilin dönüşümü üzerine enteresan bir araştırma ortaya çıkmış. Şu an internete yeni giren her 3 siteden biri, yani tam %35'i yapay zeka tarafından hazırlanıyormuş. 2022'nin sonunda ChatGPT hayatımıza girmeden önce bu oran koskocaman bir sıfırdı. Araştırmanın sonuçları gerçekten kafa karıştırıcı. Mesela anlam çeşitliliği azalıyor. Niyeyse haberlerde aşırı olumlu bir ton kullanılmaya başlanmış.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Vallahi sevgili dinleyenler, yapay zeka istediği kadar nazik olsun, yine de insan kendisiyle samimi bir bağ kuran, arada hata yapan, o gerçek insan sesinin yerini tutamaz bence. Biz burada bu mikrofonda hala %100 organik ve bazen de biraz huysuz kalmaya kararlıyız. Daha da hızlanalım mı?

Havalar sıcak dedik, sıcak gidiyor dedik. Yani meğer biz henüz ısınma turlarına bile başlamamışız. Dünyanın bir ucundan gelen veriler kelimenin tam anlamıyla dudak uçuklatıyor. Gözümüzü Hindistan'a çeviriyoruz dostlar. Öyle bir rapor yayınlandı ki okurken bile insanın harareti yükseliyor. Dünyanın en sıcak 50 yerli... Havalar sıcak dedik, sıcak gidiyor dedik. Yani meğer biz henüz ısınma turlarına bile başlamamışız. Dünyanın bir ucundan gelen veriler kelimenin tam anlamıyla dudak uçuklatıyor. Gözümüzü Hindistan'a çeviriyoruz dostlar. Öyle bir rapor yayınlandı.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

0: sakın zamansız bir seyre.
1: Müzik sadece kulaktan giren bir ses dalgası değil. Doğrudan ruhun işletim sistemine sızan bir sihir diyebiliriz. Farkında mısınız? Bazı melodiler var ki beynimizin kıvrımlarında adeta bir zaman makinesi gibi çalışıyor. Bir bakmışız 10 yıl öncesindeyiz. Bir bakmışız hiç gitmediğimiz bir yerin özlemini çekiyoruz. Peki bunun sebebi ne? Birazdan bakacağız.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Müzik ve beyin arasındaki ilişkiyi konuşalım. Tekrar tekrar dinlenen şarkılar. Sahi bu şarkıların sırrı ne diyenler. Bilim insanları araştırmışlar. Beyin kalıpları diyorlar. Hafıza tetikleyiciler diyorlar ama biz ona kısaca o şarkı diyoruz. Hani bin kez dinlesek de bin birinciye aynı iştahla play tuşuna bastığımız, her notasını ezbere bilip de her seferinde ilk kez duyuyormuşuz gibi heyecanlandığımız o eşsiz parçalar. Sizin peki var mı döngüye almaktan asla yorulmadığınız, her dinleyişinizde beyninize mutluluk hormonlarını bayram havasına sokan? Benim dönemlerim çok oluyor gerçekten. Şarkıyı ve şarkıcıyı usandırana kadar dinlediğim şarkılar var.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

yavaş yavaş programda sona ererken yine dönüp dolaşıp kendi evimize soframıza bir bakalım. Türkiye İstatistik Kurumu verileri paylaştı. Meğer artık evlerimizde daha az kişiyle sofraya oturur olmuşuz. Son verilere göre Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü 3 kişiye kadar gerilemiş. Yani o eski kalabalık, neşesi sokağa taşan geniş aile tabloları yerini yavaş yavaş çekirdek yapılara bırakıyor. Ama bir şehrimiz var ki o hala geleneklerin ve kalabalık sofralarına da sımsıkı bağlı. Neresi derseniz Şırnak.

Karnaval'ın maalesef bugün de sona geldik. Tüm dinleyenlerime çok güzel bir gün diliyorum. Yarın aynı saatte ve frekansta Karnaval'da ben Eylem bir kez daha sizlerle olacağım. Hoşça kalın.

Güzel bir salı günü çoktan başladı. Nasıl alıştık mı tatil dönüşüne? Artık bugün salı, herhalde biraz daha fazla adapte olabilmişizdir. Peki, salının tadını çıkartmaya, hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Bu güzel salı gününde günün iki saatini birlikte paylaşmaya başlıyoruz. Ben Rayna, mikrofonumun başına geçtim. Siz de radyonuzun başındaysanız, yanı başınızdaki radyoda günün en güzel şarkılarıyla, günün en güzel haberleriyle hayatın ritmi başlıyor. Salınız keyifli, gününüz mutlu, radyonuz açık olsun.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

güzel şeylerden bahsedelim, iyiyi çağıralım, güzeli kendimize layık görelim ki salımız ve sonraki günlerimiz, her günümüz güzel olsun. Peki bugün nelerden bahsedelim? Akşam yemeği için en ideal saatten bahsedelim. Günde 30 dakikalık yürüyüşün yeni bir faydasından bahsedelim. Daha genç gözükmemizi sağlayacak aksesuarlardan

Tatil yorgunluğundan bahsedelim. Öyle bir şey de varmış, evet. Güzel anıları unutmamak için neler yapmak lazım? 80'lerde, 90'larda kalan ama artık yapamadığımız şeylerden de bahsetmek lazım. Belki de anılar demişken. Bu arada araştırmalar neden kadınların daha uzun yaşadığını ortaya çıkartmış. Detayları ve çok daha fazlası Hayatın Ritminde. Bugün yine dopdolu program. Bugün yine en sevdiğiniz şarkılar var. Radyonuz açık olsun. Mutlu salılar.

0: ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Yaz resmen geldiyse yeni yazlık şarkılar da resmen göreceğe çıkabilir. Ece Mumay yepyeni bir yazlık şarkıyla geldi. Hala Peri ile keyifle dinlerken kendisini Favela ile dinleyicisiyle buluştu. Bu kez daha cesur, daha özgür bir hikayenin içine davet ediyor bizi. Her şarkısında kendi çağının ruhunu yakalamayı başarıyor Ece Mumay. Favela'da ayakta kalmayı bilen, yaralarını saklamadan yürüyen, kendi yolunu çizen kadınların sesiyle karşımıza çıkıyor. Söz ve müziğinde Ece Mumay imzası var. Hatırlatalım, yepyeni şarkı paylaşılmış, eklemiş olalım. Yeni yazlık şarkılar diyendikçe de dinleyelim tabii ki hem yazlıkları hem vazgeçemediğimiz hitleri hayatın ritminde dinlemeye devam edelim.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.

Araştırmalar gösteriyor ki kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyorlarmış. Bunu zaten biliyoruz, daha önce de konuşmuştuk diyorsanız sebebi ne acaba? Bunu konuşalım. Çünkü sadece sağlıklı yaşam değil, bazı biyolojik etkenler de var. Dünyanın hemen hemen her ülkesinde erkeklerden kadınların daha uzun yaşadığı söyleniyor. Küresel veriler 5 yıla varan bir farkı işaret etse de bilim insanları bunun sadece sağlıklı yaşam tercihlerinden kaynaklanmadığını düşünüyor. Peki bu uzun ömrün avantajı nereden geliyor kadınlara? Bir kere en önemlisi erkeklerin riskli davranışlar sergilemesi. Daha fazla risk alma eğiliminde erkekler. Aynı zamanda X kromozomunun da ömür uzattığını söylüyor yapılan bazı araştırmalar. Kadınlarda bulunan 2X kromozomun zararlı mutasyonlara karşı vücudu daha savunmalı hale getirdiğini söylüyorlar. Hormonların koruyucu etkisi olabilir ama tabii ki bir de bunun haricinde kadınlar evet daha sağlıklı besleniyorlar, daha fazla dikkat ediyorlar kendilerine. Bu da bir etken diyelim. Bu yüzden bence sağlıklı yaşama adım atmak için çok uygun zamanlardayız. Dün 1 Haziran'dı, pazartesiydi. Hem yaz başladı, hem yeni bir ay başladı, hem ayın 1'i başladı. Yeni başlangıçlar için kaçırmamanız gereken bir hafta bence. Dünü kaçırdıysanız bugün de başlayabilirsiniz. Geç kalmayın.

yeni neslin bilmediği bazı şeyler var. Yeni neslin yaşamadığı bazı şeyler var. Biz yani daha ziyade böyle 80'lerde 90'larda çocukluğunu gençliğini yaşamış olan nesli düşünecek olursanız o dönemde hem teknolojiden uzak hem de teknolojiye yakın bireylerdik aslında. Şimdilerde pek çok insanın bilmediği, gençlerin anlayamadığı bazı detaylar var bizim hayatımızda hala belki de özlediğimiz. Radyodan kasete şarkı çekmenin, çevirmeli telefon kullanmanın artık 80'li yıllarda kalan bazı alışkanlıkların bazen ne kadar özlendiğini de bilemiyorlar. Fotoğraf çektikten sonra fotoğraf filmini makineden zarar vermeden çıkartıp fotoğrafçıda tab ettirmenin, film tab edilene kadar yani kağıda basılana kadar çekilen fotoğrafları görememenin heyecanını da bilmiyorlar. Çizgi film izlemek için cumartesi sabahını bekleyenler vardır belki aranızda ya da bir yere gitmek için navigasyonu değil kağıt haritaları takip etmek isteyenleri de takip edenleri de aranızda görür gibiyim. Arka koltukta emniyet kemeri takmadan rahat rahat oturmanın keyfini asla yaşamayacaklar belki de ya da ödev yapmak için kütüphaneden kitap ödünç almayacaklar. Olur ya bazı telefon numaralarını bulmak için sosyal medya ya da dijital dünya üzerinden araştırma yapmayacaklar. Sarı sayfaları araştıracaklar. Ya da çok sevdiğiniz bir şarkıyı dinlemek için belki de o sevdiğiniz şarkı kaybolmasın diye bozulan kasetin bandını kalemle sarmayacaklar şimdiki nesil. Bunların hiçbirini bilmeyecek ama belki bir daha geri gelmese de biz o güzel yılları hep böyle güzel hatırlayacağız. Peki güzel hatırladığınız güzel anlar, güzel hatıralar hafızanızda yer almaya devam etsin. Bu yüzden en sevdiğiniz şarkılarla hatırlıyoruz o yılları.

Zaman zaman geçmişe dair bazı şeyleri unutuyoruz. Unutmak istediklerimizi unutamazken asıl unutmamamız gerekenleri hafıza bazen derinlere atıveriyor. Aslında silmiyor, derinlere atıyor. Onları çıkartmak lazım yüzeye. Güzel anları, güzel anıları unutmamak için yeni bir çalışma düzenlemişler. Yani uzun süreli hafıza oluşumu için boşta geçen sürelerin ve anı yaşamanın önemini ortaya çıkartmış uzmanlar. Ki hafızanın ne kadar değerli olduğunu hepimiz biliyoruz. Uzun süreli hafıza da çok daha değerli. O yüzden bazı anıları unutmadığımızı fark ediyoruz. Unutmamak için ne yapacağız? Aslında elimizde olan bir şey değil. Çünkü yaşadığımız güçlü anıları unutmuyoruz aslında. Bir deneyim ne kadar güçlüyse, ne kadar anlamlıysa sonrasında onu çok daha uzun süre hatırlıyoruz. Hafızanızda hep güzel anlar, hep güzel anılar olsun. Güzel şeyleri hatırlayın. İyi düşünün, güzeli çağırın ki bir şarkı duyduğunuzda ya da bir koku hissettiğinizde geçmişe dair size güzel anlar, güzel anılar hatırlatsın. Ha bu arada eğer uzun süreli hafızanızda kalsın istiyorsanız o anının, o anın bir şarkıyla taçlandırabilir ya da bir kokuyla zihninize sabitleyebilirsiniz.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

tatil yorgunluğu diye bir şey varmış. Yaşadınız mı siz bu tatil yorgunluğunu? 9 günlük bayram tatili sonrasında muhtemelen dün tatil yorgunluğu yaşayanlar oldu aranızda. Tatilde dinlenmek için gidiyoruz. Evet ama işte tatile gidip gelmenin, yolda geçirdiğiniz vaktin, tatilde geçirdiğiniz anların, bir şeyleri yetiştirme çabasının da insanları yorgun hale getirdiğini fark etmiyorsunuz. Tatil aslında dinlenmek anlamına gelse de bazılarımız için yorgunluk anlamına geliyor. Umarım siz bu tatil yorgunluğunu değil, tatilin keyfini hatırlarsınız. Güzel bir salı günü, tatilin yorgunluğunu atacağınız güzel bir salı günü. Hayatın ritmiyle devam ediyor.

hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Yaz geldi. Ne de olsa artık geçen seneki yazlıkları kullanabilmek için vakit geldi. Geçen seneki yazlıklardan sadece güneş gözlüğü oluyor diyenler endişelenmeyin. Yeni bir şeyler almak için de vaktiniz var hali hazırda. Bu arada gardırobu yenilerken alacağınız aksesuarlara da dikkat edin. Çünkü sadece tarzınız, kıyafetleriniz, sadece cildinize yaptığınız ne de olsa artık geçen seneki yazlıkları kullanabilmek için vakit geldi. Geçen seneki yazlıklardan sadece güneş gözlüğü oluyor diyenler endişelenmeyin. Yeni bir şeyler almak için de vaktiniz var hali hazırda. Bu arada gardırobu yenilerken alacağınız aksesuarlara

genç gösterecek, özellikle renkli olanlar. Saç aksesuarları kullanarak da daha genç bir görünüme sahip olabilirsiniz. Trend çantaları asla hafife almayın. Çanta konusunu asla hafife almayın. Çünkü seçtiğiniz yanlış çanta yaşınıza yıllar da ekleyebilir, sizi genç de gösterebilir. Saatiniz sizin hakkınızda çok şey söylüyor. Özellikle erkekler bu konuda çok dikkatliler. Saat seçimi yaparken dikkatli ve doğru seçim yapmayı ihmal etmeyin. Kolye uzunluğunun, küpe büyüklüğünün de sizi olduğunuzdan daha yaşlı ya da daha genç göstereceğini hatırlatmak isterim. Sevgili hanımlar, sevgili beyler, daha genç gözükmek istiyorsanız şöyle bence bir gençlerin neler kullandığına göz atın ama siz de kendi tarzınıza uygun olanları seçmeyi ihmal etmeyin.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto

Plastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.

Belki bilmiyoruz, belki fark etmiyoruz. Pek çok kez bahsettik, belki de çok umursamıyoruz ama her gün yaptığımız yürüyüşlerin faydası o kadar fazla ki. Misal her gün 15-20 dakika ya da yarım saatlik yürüyüş yaparsanız eğer tansiyonunuzu düşürüyor. Yürümek tansiyon düşürür mü demeyin. Evet, yüksek tansiyon için yürüyüşün çok faydalı olduğunu söylüyorlar. Bu küçük alışkanlıkla, bu basit önlemlerle kan basıncınızı kontrol altına alabilir. Sadece her gün yaptığınız yarım saatlik tempolu yürüyüşlerle tansiyonunuzu dengeye sokabilirsiniz. Aklınızda olsun. Yaşam tarzı açısından bu küçük alışkanlıklar büyük sonuçları ortaya çıkartıyor. Unutmayın, sağlıklı bir gün olsun. Yürürken de kulağınız hayatın ritminde olsun.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Kastamonu'da tatlı denince akla artık Kerimoğlu Muhallebi geliyor. 70 çeşitten fazla tatlı seçeneğiyle her damak zevkine ayrı bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlılardan pastalara, baklavalardan muhallebilere kadar Kerimoğlu Muhallebi eskilerin tadını geri getiriyor. Siz de bu lezzeti keşfetmek için Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi Panorama Caddesi İş Merkezi'nde bulunan Kerimoğlu Muhallebi'ye uğrayın. Kerimoğlu Muhallebi tatlı bir mola için sizleri bekliyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Günün en önemli öğünü kahvaltı. Tamam, kahvaltının saati belli. Uyandıktan bir saat, iki saat sonra yapılan kahvaltının sağlıklı olduğunu söylüyorlar. Her 4 saatte bir acıkan vücuda ufak tefek atıştırmalıklarla akşama kadar idare edebileceğiniz 2 öğünlük bir süreç hazırlayabilirsiniz. Ama akşam yemeğinin saati de önemli. En azından kahvaltı kadar önemli. Beslenme uzmanları geç saatlerde yenen akşam yemeğinin sağlıksız olduğunu söylüyorlar. Peki akşam yemeği için en ideal saat hangisi? Saat 9'a kadar hali hazırda hala güvenli olduğunu söylüyorlar. Her ne kadar bazı araştırmalar saat 6'dan sonra, yani saat 18'den sonra hiçbir şey yemeyin deseler de siz yaşam tarzınıza, uyku sürenize bağlı olarak saat 9'a kadar yemeğinizi yiyebilirsiniz. Çünkü vücudumuz insülin salgılamaya devam ediyor. Vücudumuz yağları verimli şekilde kullanmaya devam ediyor. Akşam yemeği hala 9'a kadar kabul edilebilir hale geliyor. Bu yüzden eşik olarak, sınır olarak uykudan 4 saat öncesini hesaplayın. Akşam yemeğinizi ona göre ayarlayın diye ben hatırlatmış olayım. Saat 9'u da atlamadan tabii.

Bayram tatilinde bol bol fotoğraf çekildi mi? Peki paylaşıldı mı? Eşle, dostla, akrabayla, sevdiklerinizle bir araya geldiğinizde sadece hatıra olsun diye fotoğraf çekmiyorsunuz. Biliyorum, sosyal medyada paylaşmak için de böyle güzel fotoğraflar çekiyorsunuz eminim. Ama ben artık sosyal medyayı daha çok hatıra defteri olarak kullanıyorum. Geriye dönüp baktığımda güzel anları hatırlatacak bir hatıra defteri, bir hatırlatıcı olarak kullanıyorum. Ya da bir arşiv gibi kullanıyorum açıkçası ben artık sosyal medya hesabımı. Tavsiye ederim, güzel oluyor. Birileri beğensin ya da etkileşim alayım diye paylaşım yapmıyorum. Zaten onun için de fotoğraf çekmiyorum aslında. Peki sosyal medya biraz daha işlevsel bir yer olmalı bana sorarsanız. Çocukları da bu yüzden uzak tutmak lazım o işlevselliğe erişene kadar. Ülkemizde sosyal medya yasağı yürürlüğe girmişken bir ülkede daha sosyal medya yasağı yürürlüğe girdi. 16 yaş altına Malezya'da artık sosyal medya yasağı getirmiş. Çocukları çevrim içi risklerden korumak amacıyla sosyal medya platformlarına yönelik yeni yaş doğrulama kurallarını uygulamaya başlamış, haberiniz olsun. Çünkü artık gerçekten çok tehlikeli bir yer haline gelmeye başladı şu sosyal medya çocuklar için. Bizlerin de doğru kullanması şartıyla diyelim, çocuklara örnek olmak için çok da fazla haşır neşir olmayalım.

Güzel bir salı gününde günün iki saatini hayatın ritmiyle paylaştık. Bugün de günün, anın, zamanın, hayatın ritmini birlikte yakaladık. Ben Rayna, şimdilik hoşçakalın diyeceğim. Ama merak etmeyin, hafta içi her gün görüşüyoruz nasıl olsa. Yarın yine görüşeceğiz aynı saatlerde, yine bu frekansta, yine hayatın ritmiyle yarın görüşmek üzere. Bugünlük şimdilik hoşçakalın, radyonuz açık olsun.

0: Lerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

0: pehlivanlar oto lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

mesmo soluk. Korkuyorduk değmesin nazar diye, şimdiki yabancı o.